Alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alı